0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
1: Reklam.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
9: I am not for sale.
8: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.
2: Her şeyim var annem.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
1: Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri

Saddles'la birlikte benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Lana Del Rey'den Video Games'de 10.08 oldu saatler. Herkese merhabalar. İyi hafta sonları, Serdar ben. Radyo Fenomen burası. Fenomen 2010'lara başladık. Her hafta sonu yaptığımız gibi bir saat boyunca o dönemin hit single'larıyla anıları canlandırmaya devam. Pink

0: senesinde yayınlamıştı The 2020 Experience albümünü ve işte bu albümden eşi Jessica Biel'a ithaf ettiği şarkısı Mirrors'a Justin Timberlake. Günaydınlar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'larda Cheat Codes ve Let Me Hold You. Birazdan hemen öncesinde Will I Am Justin Bieber, That Power burada, kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destek.

0: Facebook.com/radyofabrika.com'da.
1: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade.

temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları.

orijinal için ta 2003 yılına gitmemiz gerekiyor. Kevin Little yorumuyla dönemin sevilen parçalarından bir tanesiydi Turn Me On. Biz ise 2016 yılında dinleyiciyle buluşan bir yoruma kulak verdik. Cheat Cause eşliğinde Let Me Hold You, Turn Me On ya da diğer bir adıyla. Burası Radyo Feriman. Günaydınlar, iyi hafta sonları. Feriman 2010'larda. Siyasa var şimdi The Greatest.

0: da kendisi için oldukça çalkantılı, hareketli ve karışık bir dönemden geçti son birkaç yıllık süreçte. Anne oldu, oyuncu eşi Orlando Bloom'dan ayrıldı, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilişki yaşıyor. Katy Perry, müzik dünyasının her halükarda en renkli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Onu The One That Got Away ile dinledik. Radyo Ferimen burası. Keyifli hafta sonları. Serdar ben. Ferimen 2010'larda Usher ve Scream birazdan radyonda olacak. Hemen öncesinde ise bu defa Florida'dan Sugar'ı dinleyebilirsin ayrılmadan. Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye. İki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

aydınlar. Keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'larda saatin yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Bir hatırlatma, bugün 13'te bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başında olacağım. Sizleri de bekliyorum. Şimdi en son zamanı, right now.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, Rüya gibi

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
1: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
10: Bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
9: Bu?
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi.
13: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.
14: Her şeyim var annem.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye herkes hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi önümüzdeki bir saat boyunca yine birlikteyiz. Müzik, sanat, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? Fenomen Kafe'ye bu hafta sonu iki teknoloji haberiyle başlayacağım. Aslında bir tanesi biraz daha yapay zeka ağırlıklı. Şimdi günümüzün yapay zeka modellerine biz bilgiyi önden yüklüyoruz. Yani günümüzde internette olan bilgileri aslında bizlere sağlıyor bu yapay zeka modelleri. Peki acaba 1930'larda yapay zeka olsaydı nasıl bir bilgi sunardı bizlere? Buna dair ilginç bir model var. Tolkien adlı bir yapay zeka modeli. Sizlere ondan bahsedeceğim. Diğer haberimse WhatsApp cephesinden olacak. Popüler uygulama yedekleme sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Böylece bizleri biraz daha böyle Google Drive ya da iCloud bağımlılığından kurtarmaya çalışıyor. Müzik cephesinde The Rolling Stones'un yepyeni projesinden bahsedeceğim. Etrafta gizemli posterler karşımıza çıkmaya başladı. Foreign Tongues adlı bir proje bu. Efsanevi müzik grubunun yeni çalışmalarında bakalım bizleri neler bekliyor. Ve yaşam haberinde ise domino etkisinden bahsedeceğim sizlere. Yani bu nedir ve ne işe yarıyor? Acaba hayatımızda bu domino etkisi dediğimiz şeyi kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Alışkanlıkların bir araya gelmesini anlatan bir etki bu. Ve son kısımda da Google Trends'te son bir haftalık süreçte acaba bakalım internette en çok neleri aradık araba terimlerinden şöyle kısaca bir gündemi de konuşmuş olacağız. Herkes hazırsa Fenomen Kafe başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Sıra Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Aslında hafta için sabah modunda birazcık şöyle bahsetmiştim. Detayına biraz girmek istiyorum. Hatta cahil yapay zeka şeklinde duyurmuştum. Şimdi günümüzde yapay zeka modelleri internetteki bilgileri bizlere sağlıyor. Ve internetin de işte 2000'li yıllardan itibaren hayatımızda olduğunu düşünecek olursak genel manada, gündemi güncel konular üzerinden, güncel bilgiler üzerinden yapay zeka modelleri bize sunuyor. Ve Tolki adlı bir yapay zeka modeli var ki araştırmacılar onun acaba 1930'lar öncesi metinler dikkate alınarak beslendiğinde bizlere nasıl sonuçlar ortaya çıktığını araştırmışlar. Yani güncel internet verileri değil de 1930'lar öncesine ait metinlerle eğitilen bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. İnterneti bilmiyor bu yapay zeka modeli. Akıllı telefonlar, sosyal medya falan yok. Kendisini beslediğimiz veriler de işte kitaplar, gazeteler, tarihi kaynaklar falan. Haliyle 1930'ların bakış açısıyla bizlere yanıt veriyor. Tabii burada amaç yalnızca eğlenmek değil. Araştırmacılar yapay zekanın bilgiyi nasıl öğrendiğini, eğitim verisinin sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırıyor. Bakalım bu araştırma sonucunda karşımıza neler çıkacak? Yani gerçekten de yapay zeka kendi kendine bir şekilde öğrenme yetisine sahip mi? Yani o dönemin verileriyle beslesek de yapay zeka bir şekilde acaba yavaş yavaş günümüz bilgisine, o seviyeye ulaşabilecek mi? Radyo

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Doğru kişiyi bulmanı en çok o istedi. Şimdi annene en yakışan hediyeyi bulma vakti. Anneler günü fırsatları Hırlanta'nın uzmanı Atasay'da. Üstelik alışverişlerinize özel çanta çarmı hediye.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Sizde de aynı durum var mı bilmiyorum ama şimdi benim WhatsApp şöyle girdiğimde depolama ayarlarına baktığımda gerçekten de epeyce bir yer kaplıyor. Yani ne zamandır WhatsApp'ı kullanıyorum bilmiyorum, bir 15 sene falan oldu herhalde. Sürekli videolar, fotoğraflar, epeyce onun da hafızası şişmeye başladı. O da haliyle telefonun kendi hafızasını etkiliyor. Şimdi WhatsApp sohbet yedekleme sistemini değiştirerek Google Drive ve iCloud bağımlılığını azaltıp kendi sunucularına geçmeye hazırlanıyormuş. Bu yeni sistemde yedekler yine tabii şifreli olacak ve WhatsApp ile içerikleri göremeyecek deniliyor. Kullanıcılara yaklaşık 2 GB ücretsiz depolama ve aylık yaklaşık 1 dolar karşılığında 50 GB seçenek sunulacakmış. Tabii giriş için parmak izi, yüz tanıma, passkey gibi güvenlik yöntemleri de kullanılacakmış. Bu ücretsiz 2 GB çok yetersiz değil mi? Yani zaten hiçbirimize yeteceğini düşünmediğim ama WhatsApp tarafında eğer bir depolama kullanmak istiyorsak belki de o aylık 1 dolar karşılığında bir ücrete mecbur kalabiliriz. Tabii hala Google Drive'ı ya da işte iCloud gibi depolama seçenekleri de eminim ki bize sunulacaktır. Bakalım WhatsApp bu konuda istediği sonuçlara ulaşabilecek mi? Biraz daha ucuz ve daha böyle geniş kapsamlı bir yedekleme sistemi açıkçası benim de beklenti. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Radyo

0: Tarla Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası, mutlu hafta sonları. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Müzik dünyasından bir habere geçelim. The Rolling Stones, efsanevi grup. Sosyal medyada paylaştıkları gizemli posterler ve kare kodlarla Foreign Tongues adlı yeni bir projeyi duyurmaya hazırlanıyor. Farklı şehirlerde görülen bu posterlerde grubun ikonik logosu ve çeşitli dillerde yazılar yer alırken, yönlendirilen site üzerinden eski albümlere gönderme yapan ürünler de sunuluyor. Ve bu hamle tabii grubun 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds sonrası yeni bir albüm ya da özel bir proje ihtimalini güçlendiriyor. Yapımcı Andrew Watt ve gitarist Ronnie Wood daha önce 2026'da, yani bu yıl içerisinde yeni müzik geleceğini ima etmişti. Ancak tabii planlanan turnenin iptal edilmesi ve Keith Richards'ın yoğun tempoya hazır olmaması gibi gelişmeler bu projenin detaylarını belirsiz bırakıyor. Bakalım 2026 içerisinde The Rolling Stones hayranları yepyeni bir albümle karşılaşacak mı?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com.
2: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi.

0: bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
2: forever and love is always there. Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye şimdi yaşam haberiyle devam ediyoruz. Domino etkisinden bahsedeceğim sizlere. Geçenlerde bu konuda bir makaleye denk geldim ve sizlerle paylaşmak istedim. Aslında özeti şu: alışkanlıklarımız hayatımızı belirliyor ve bu alışkanlıklar ne kadar olumlu, pozitif alışkanlıklar olursa aslında hayatımızda o yönde değişiyor. Bu domino etkisi denilen şey şu: bir davranışı ya da olayın diğerlerini tetikleyerek zincirleme şekilde ilerlemesi. Yani tıpkı bir domino taşının devrilince diğerlerini de devirmesi gibi. Bu etki sadece olumsuz değil, pozitif değişim yaratmak için de kullanılabiliyor. Yani küçük bir alışkanlık, ne bileyim işte erken kalkmak, egzersiz yapmak, işte sigarayı bırakmak gibi zamanla başka iyi alışkanlıkları tetikliyor. Bunun temelinde davranışların birbirine bağlı olması ve insanların tutarlılık gösterme eğilimi yer alıyor. Pozitif domino etkisi oluşturmak için motive eden küçük bir alışkanlık seçip bunu düzenli yapmak, zor gelirse de işte küçültmek ve sürekliliği korumak yeterli. Çünkü işte bu süreç sonuçtan daha çok istikrarlı ve ilerlemeyle büyüyor. Yani özetle kendinize mutlaka birkaç tane şöyle küçük olumlu alışkanlık bulun. Dediğim gibi telefon bağımlılığını azaltmak olabilir, daha çok spor yapmak, daha çok su içmek, yani tamamen size kalmış bu. Bu küçük alışkanlıklarda biraz tutarlılık gösterin ve daha sonrasında şunu fark edeceksiniz ki bu küçük alışkanlıklar yeni daha olumlu alışkanlıkları da beraberinde getirecek. Radyo

0: Zorla Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısma geldik yine. Her zaman yaptığımız gibi isterseniz bir Google Trends'e bakalım. Yani son bir haftalık süreçte acaba internet üzerinde en çok neleri aradık, sorguladık, konuştuk ve merak ettik diyelim. Tabii yeni hafta özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve üzerindeki, yani konu üzerindeki aramalarla geçmiş. Öyle gözüküyor. 2 milyondan fazla arama var. İşte maçın hakemi, oyuncular, skor falan derken gerçekten de özellikle haftanın başında epeyce bir konuşuldu. Derbi ve derbiye dair aramalar. Tabii hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi maçları da yaşandığı, olduğu, gerçekleştiği için spor severler, özellikle işte Bayern Münih ve PSG ve Arsenal Atletico Madrid arasındaki maçları ve skorları epeyce bir aramış. Özet görüntüler için Google içerisinde epeyce bir spor ve futbol diyelim mesaisi yapılmış. Yine spor cephesinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerine dair aramalar, yani özellikle adaylar cephesinden diyelim, dikkat çekiyor. Öte yandan şöyle listeye bir bakıyorum. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu hafta içerisinde çarşamba günü özellikle açıklanmıştı ve ekonomi cephesinde tabii önemli kararlardan bir tanesiydi. Ona dair aramalar var. Bir de benim dikkatimi çekti. Güzel de bir duyuru oldu bu tabii. Melike Şahin cephesinden sevilen yıldız anne olacağını duyurdu ve Melike Şahin aramaları da yine Trends listesinde benim dikkatimi çeken başlıklar arasında. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar diyelim. Yeni haftada sizlere güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonunda tabii ki Fenomen Kafe'de tekrar buluşalım. Olur mu? Hoşça kalın. Radyo

0: gerginin hediyeleri Pazarama'da.
1: Doğru kişiyi bulmanı en çok o istedi. Şimdi annene en yakışan hediyeyi bulma vakti. Anneler Günü fırsatları pırlantanın uzmanı Atasay'da. Üstelik alışverişlerinize özel çanta çarmı hediye.
2: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
4: forever. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen.

0: Ayşe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız,
3: Altın Yıldız. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Karista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Karista
2: forever and love is always there. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bulmanı en çok o istedi. Şimdi annene en yakışan hediyeyi bulma vakti. Anneler günü fırsatları pırlantanın uzmanı Atasay'da. Üstelik alışverişlerinize özel çanta çarmı hediye.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
7: there. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Radyo Fenomen.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eğlenmene bak.
2: Biletinial.com, hayatını yaşa.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Doğru kişiyi bulmanı en çok o istedi. Şimdi annene en yakışan hediyeyi bulma vakti. Anneler Günü fırsatları pırlantanın uzmanı Atasay'da. Üstelik alışverişlerinize özel çanta çarmı hediye. Koluna yakışanı tak.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-1 ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te,
0: Fenomen'de.

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomenik 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası listenin uzun soluklu isimlerinden DJ Snake ve Paradise sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Kalabalık bir kadro bizi karşılıyor.

numarasında yer aldı. Bu arada şayet gün içinde daha fazla Afro House dinlemek istersen en yeni web adalarımızdan Fenomen Afro'ya mutlaka göz at. Web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından Afro House'un o kıpır kıpır şıkır şıkır ritimlerine 7/24 ulaşabilirsin, aklında olsun. Bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde Zeyna bizi karşılıyor.

0: yakından günümüzde kariyerlerini başarıyla sürdüren prodüktör DJ ikilisi Global DJs ve Give It To Me Radyo Fenomen'deydi. Bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Ed Sheeran bizi karşılayacak.
1: Dub Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
2: Sen de hemen deneyimle.
1: Detaylar için radyofenomen.com.
3: Reklam. Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: yılı kelimenin tam anlamıyla müziğe dönüş yılı oldu. Tam 10 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz aylarda hatırlarsan The Romantic isimli albümünü yayınlamıştı. Ve işte bu albümünden ilk single'ı I Just Might, Phenomenic 40'ın bu hafta 29 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Phenomenic 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda. Ve birazdan 28 numarada Dave & Tams ikilisi bizi karşılayacak.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: saatler en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı geri sayımda ve birazdan 23 numarada Enforest bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.
2: Fenomen. Fenomen de yeni.
1: M4S. Fallen.

hafta 21 numarasını yer aldı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık ama önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede görüşürüz.

etti. İşte bu kez Noir Glass prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen Tokyo Drift radyo fenomendeydi. Fenomen ilk 40'ın bu hafta 17 numarasındaydı. Bir basamaklık yükselişle 16 numaraya geçtiğimizde yine tempoyu düşürmüyoruz. Dünya DJ sıralamasında ilk yüzde olan iki isim Gordo ve Reina Zonnevelt ortaklığı radyo fenomende Loco Loco. Fenomende yeni.

0: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
2: Bu? Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Doğru kişiyi bulmanı en çok o istedi. Şimdi annene en yakışan hediyeyi bulma vakti. Anneler Günü fırsatları pırlantanın uzmanı Atasay'da. Üstelik alışverişlerinize özel çanta çarmı hediye.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik. Seren ilk 40.
5: 12 numara.

0: Az önce Hugel ve Salt ikilisini dinlemiştik. Tempoyu düşürmüyoruz. Birazdan 8 numarada David Guetta, Teddy Swims ve Tozana üçlüsü bizi karşılayacak.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

0: Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen E40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda. Biliyorsun adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. İşte zirvenin en büyük ortağı açıkçası benim gönlümdeki bir numara. French Montana ve Max B ortaklığı Ever Since You Left Me bu haftanın da iki numarası oldu. Bir basamaklık yükselişte zirveye geldiğimizde yine geçtiğimiz haftaki yerini koruyan BB Rexy ve Faithless bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Fenomen E40'ın bu hafta da bir numara. Arası New Religion. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40. Bir numara.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
2: Aidat da yok.
1: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatil.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
0: Radyo Fenomen.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
1: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobi'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: DAB Plus yayını yapan Türkiye'nin ilk yabancı müzik radyosu Fenomen, kesintisiz ve yüksek ses kalitesiyle İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da yayında.
1: Sen de hemen deneyimle.
0: Detaylar için radyofenomen.com. Radyo Fenomen.

0: Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu?
2: Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi The Vibe.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Şimdi. Back to the future.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Panorama.
0: Radyo Fenomen'de
1: Panorama.